0: Kuralın bu arada futbol çözüm Türkiye gibi. Kuralım o. Çok sonra. Bu arada çözüm.
1: Pondiğimiz de evet şimdi.
0: Kuralım ona göre altıslar işte. Türkiye çözüm.
2: Bakın sessiz, müştah sessiz.